0: you ready? Because here's more hit music.
1: More hit music. This is Radio S Orsa.
0: Ladies and gentlemen, Radio S Bursa.
2: A world was connected.
3: 95.6 radyo istesiniz. Gece oldukça ilerledi. Süper DJ'leri, süper isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yepyeni dans müziği sadece burada Türkiye'de. Radyo S 95.6'da. Biraz önce WNW ikilisi Rave Culture isimli radyo şovlarıyla buradaydı. Şimdi yine efsane bir isim Steve Aoki burada. Aoki's House'un yepyeni bölümü başlıyor.
4: Open the door. Come on in. Come on in. Come on in. This is Aoki's House. You've just entered Aoki's House.
5: It's Aoki's House, be Steve Aoki. Welcome back, everyone. I've got a stack of new music to play for Marnik, Dyro, Killin' Void, and of course, Steve Aoki music.
6: Aoki's House.
5: And let's start off with my brand new single with Jess Goddard, Fred, and John Z, Photo Paparazzi.
6: You stepped into Aoki's House.
7: Vini falla para que la vea.

0: Does your father know you dance like that?
1: Steve Aoki, signing off.
2: The Beat.
3: The Beat.
2: Of Bursa. Radio S now. Get in touch.
4: Get in touch.
2: With your maximum side.
4: With your maximum side.
5: A world was connected.
6: Fusion DJ's Party'de saatler oldukça ilerledi. Sabaha doğru hızla ilerliyoruz. Ve Steve Aoki buradaydı, Aoki's House'la. Artık kapanışı yapma zamanı. Son bir ismimiz kaldı sizlerle buluşturacağımız Fusion DJ's Party'de. Ve Blaster Jacks ikilisi onlarda. Maximize On Air isimli radyo şovları bir saat boyunca sizinle. Ben veda ediyorum. Cumartesi akşamı yine saat 19'da dünyanın en iyi DJ'leriyle Fusion DJ's Party başlayacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler, iyi sabahlar. Hoşçakalın.
7: Welcome to this new episode of Maximize.

Way back. Way back in the day. People came to hear the music.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla. Reklam. Radyo S.
1: Bursa gündemi.
2: Bursa Büyükşehir Belediyesi emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla Bursa Ray ve Tramvay hatlarıyla resmi plakalı Burulaş otobüsleri 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08 ile 19 saatleri arasında Bursa kart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi ilçesi Akpınar mahallesinde bulunan 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanındaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı. 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın maliye hazinesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği Bursa Kent Rehberi ile şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere tarihi, turistik ve kültürel konularda ücretsiz dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara rehber olmasıyla hazırlanan Bursa Kent Rehberi düzenlenen programla belediye personeline anlatıldı. Uygulama kent hakkında pek çok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sunuyor. Geliştirilen uygulamayla şehirde yaşayan vatandaşların ve Bursa'yı ziyaret eden turistlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa gündemini dinlediniz.
1: Bursa gündemi.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Reklam. Radyo S. Kinda wanna dance to this.

reklam. Radyo S. Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: reklam. Radyo S.
1: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
2: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
0: Reklam. Radyo S.
6: Bursa gündemi.
7: Bursa Büyükşehir Belediyesi emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla Bursa Ray ve Tramvay hatlarıyla resmi plakalı Burulaş otobüsleri 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08 ile 19 saatleri arasında Bursa kart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi ilçesi Akpınar mahallesinde bulunan 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanındaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı. 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın maliye hazinesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği Bursa Kent Rehberi ile şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere tarihi, turistik ve kültürel konularda ücretsiz dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara rehber olmasıyla hazırlanan Bursa Kent Rehberi düzenlenen programla belediye personeline anlatıldı. Uygulama kent hakkında pek çok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sunuyor. Geliştirilen uygulamayla şehirde yaşayan vatandaşların ve Bursa'yı ziyaret eden turistlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa gündemini dinlediniz.
6: Bursa gündemi.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo S. Extra Max seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S.
2: Bursa gündemi.
3: Bursa Büyükşehir Belediyesi emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla Bursa Ray ve Tramvay hatlarıyla resmi plakalı Burulaş otobüsleri 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08 ile 19 saatleri arasında Bursa kart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi ilçesi Akpınar mahallesinde bulunan 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanındaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı. 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın maliye hazinesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği Bursa Kent Rehberi ile şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere tarihi, turistik ve kültürel konularda ücretsiz dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara rehber olmasıyla hazırlanan Bursa Kent Rehberi düzenlenen programla belediye personeline anlatıldı. Uygulama kent hakkında pek çok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sunuyor. Geliştirilen uygulamayla şehirde yaşayan vatandaşların ve Bursa'yı ziyaret eden turistlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa gündemini dinlediniz.
2: Bursa gündemi.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
2: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
6: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Extra Mark seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
3: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: Reklam. Radyo S.
2: Bursa gündemi.
3: Bursa Büyükşehir Belediyesi emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla Bursa Ray ve Tramvay hatlarıyla resmi plakalı Burulaş otobüsleri 1 Mayıs 2026 Cuma günü 08 ile 19 saatleri arasında Bursa kart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulama kent içi yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi ilçesi Akpınar mahallesinde bulunan 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanındaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı. 1050 konutlar kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın maliye hazinesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi geliştirdiği Bursa Kent Rehberi ile şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere tarihi, turistik ve kültürel konularda ücretsiz dijital rehberlik hizmeti sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara rehber olmasıyla hazırlanan Bursa Kent Rehberi düzenlenen programla belediye personeline anlatıldı. Uygulama kent hakkında pek çok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sunuyor. Geliştirilen uygulamayla şehirde yaşayan vatandaşların ve Bursa'yı ziyaret eden turistlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa gündemini dinlediniz.
2: Bursa gündemi.

Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Extramax seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
2: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extramax seninle.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: world was connected.
1: Burası 95.6 Radyo'ya selamlar, saygılar hepinize. Ben DJ F. Ben niye buradayım? Çünkü Fusion DJ's Party başlıyor. Dünyanın en ünlü DJ'lerini sizlere getiriyoruz Radyo S'te haftanın her akşamı. Bu akşam da birbirinden ünlü, dünyanın en önemli Top 100 listesinde bulunan süper DJ'leri arka arkaya sizlerle buluşacak. Fusion DJ's Party'de gecenin geç saatlerine kadar, hatta sabahın erken saatlerine kadar. Peki bu akşam kimler var listemizde? Hemen bir göz atalım, ardından da şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan Clapton, efsanevi DJ Clapton burada olacak. Clubcast isimli haftalık bir saatlik özel setiyle. Hemen sonrasında Don Diablo, süper house müzik DJ'lerinden biri, Hexagon Radio isimli radyo şovunun yeni bölümünü dinleyebilirsiniz 20 ile 21 arasında. 21'de dünyanın en iyi house müzik DJ'i Alok burada olacak Brezilya'dan ve yepyeni radyo şovu Controversia Radio Show'la sizlerle birlikte olacak Alok 21 ile 22 arasında her cumartesi akşamı. Saatler 22 olduğunda efsane DJ'lerden biri Fede Legrand burada olacak Dark Light Sessions isimli radyo şovuyla. 23'te Martin Garrix Radio Show'la. 00'da dünyanın en önemli isimlerinden biri, bir ikili, Dimitri Vegas Like Mike ikilisi, festivallerin en önemli isimlerinden biri Dimitri Vegas Like Mike ikilisi Smash the House isimli radyo şovlarıyla burada olacaklar 00 ile 01 arasında. 01'de Afrojack Jack isimli radyo şovuyla, 02'de 2 saatlik radyo şovuyla Armin Van Buuren burada olacak. ASOT yani State of Trance ile 2 saat boyunca trance müziğinin en iyisini çalacak sizler için. Ve 04'te kapanışı Adam Beyer yapacak. O da tekno müziğin en iyisini çalacak size. Adam Beyer'in radyo şovunun ismi ise Drum Code. Bu gecenin listesi aynen böyle. O zaman açılışı Clapton'la yapıyoruz. Clubcast başlıyor.
2: This is how good music can feel. The Clapcast, brought to you by Clapton.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kan Ver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.
2: Radyo S. A world was connected.
3: 95.6 Radyo S'desiniz. Fusion DJ's Parti devam ediyor. Clapton buradaydı. Clubcast isimli radyo şovuyla. Ve şimdi sırada Don Diablo var. Hexagon Radio yepyeni bölümüyle bir saat boyunca sizinle.
4: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo S.
1: A world was connected. 95.6 Radyo S'tesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor ve ben DJ Efe eşlik ediyorum size. Don Diablo buradaydı. Hexagon Radio isimli radyo şovunun yeni bölümünü dinledik. Şimdi sırada süper bir isim var. Elok ve Brezilya'dan Elok Controversy Radio Show'la bir saat boyunca sizinle. 3, 2, 1 Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

to the beat, to the beat.

0: ready, because here's more hit music.
1: More hit music.
0: This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
2: A world was connected.
3: Radyo S'te Controversy Radio Show'uyla Alok buradaydı. Süper bir isim. Her cumartesi 21 ile 22 arasında sizlerle buluşacak Alok. Şimdi sırada Fedele Grant var ve radyo şovunun ismi Dark Like Sessions. Bir saat boyunca ona bağlıyız.
4: Welcome to Dark Light Sessions.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: Radyo ST Fusion DJ's Party devam ediyor. Biraz evvel Fede LeGrand buradaydı Dark Light Sessions isimli radyo şovuyla. Şimdi sırada Martin Garrix var, genç yetenek ve senelerdir dünya DJ sıralamasında hep ilk 5'te. Martin Garrix, Martin Garrix Radio Show'la bir saat boyunca radyonuzda.

Jokes up.

0: listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Hey, are you ready? Because here's more hit music.
2: More hit music.
1: This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
3: A world was connected.
4: Burası Radyo S Fusion DJ's Party'yi dinliyorsunuz ve Fusion DJ's Party'de haftanın her akşamı dünyanın en önemli, en ünlü DJ'leriyle buluşturuyoruz sizleri. Martin Garrix buradaydı, Martin Garrix Radio Show'la. Şimdi sırada festivallerin en önemli ikililerinden bir tanesi, isimlerinden biri Dimitri Vegas Like Mike ikilisi. Radyo şovlarının ismi Smash the House ve bir saat boyunca Dimitri Vegas Like Mike ikilisine bak.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'desiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Dimitri Vegas, Like Mike ikilisi buradaydı. Smash the House isimli radyo şovlarıyla. Şimdi Radyo S'de sırada Afrojack var. Çok önemli diz çökeylerden biri. Afrojack ve Jack isimli radyo şovu bir saat boyunca sizinle. Jack.

0: This Afrojack Jack Radio, another one. I will see you next week. Peace.
1: Hey, are you ready? Because here's more hit music.
2: More hit music.
1: This is Radio S Borsa. Ladies
3: and gentlemen,
1: Radio S Borsa.
4: A world was connected.
5: 95.6 radyo istesiniz. Gece oldukça ilerledi ve biraz evvel Afrojack, Jack isimli radyo şovuyla buradaydı. Sırada efsanevi bir isim ve gerçekten efsanevi bir radyo şovu var. Armin van Buuren burada Asot yepyeni bölümüyle sizlerle 2 saat boyunca.